0: Bakalım bu weekend'a gelelim.
1: Evet.
0: Evet, daha da bunu yapabilirsin. Ben bakıp oynayayım. Bir sene tutar gelelim.
1: Evet.
0: Three 19 for 28, I'm looking at X-ray AA13.
1: What's your 20?
0: That's my 28, Adam Boyd, Lincoln, one, young, John.